Yani kanangı yaktı mı tuhani mı tıkı kattık lügü ne gülü sünge kan ne yaktık sevene. Kavşu ittik mi bak hügün ne yaktık anıga yağ ne yaktık lügü ne. Oğan ne yaktı mı tuhani mı tıkı kattık lügü ne gülü sünge kan ne yaktık tuğuk. Kavşu ittik mi lügü bak hügün ne yaktık. Anıga yağ yok palya ne yaktık lügü ne pingan ne yaktı mı tuhani mı tıkı kattık lügü ne gülü sünge kan ne yaktık uan. Takwa tava silan ne yaktık kuni ne yaktık tuğuk sema yok kikik tarum mi.